ya bir acıbındu. Vanda sonra kasılladın sabahın şurdaşı. Ma vicino ma lontana canzone ve ne fa, la canzone tiene lui.